şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.
1: Günaydınlar, keyifli sabahlar. Saatimiz 10. Fenomen 2010'lara başlıyoruz. Deep Side DJ's Never Be Alone.

Enrique Iglesias, Saat Özel'de buradaydı. Saatler 10.06. Herkese merhabalar, günaydınlar. Serdar ben, Fenomen 2010'lara hoş geldiniz. Her cumartesi sabahı olduğu gibi 10'dan 11'e o dönemin hit single'larını hep birlikte hatırlayacağız. Oh My God ve Araş Snoop Dogg.

0: seven bir üç prodüktör. Müthiş bir hit single'dı. Feraman 2010'larda hep birlikte hatırladık. Tremors, Dimitri Vegas, Like Mike ve Martin Garrix. Günaydınlar, Serdar ben. O dönemin hit single'larını hep birlikte hatırlamaya devam ediyoruz. Bir Agnes City, Release Me. Birazdan dinleyeceğiz sadece. Havana Brown, Pitbull, We Run The Night. Kaçırma.
1: Reklam. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
4: yatsan. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.

0: kısa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com. Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.

dinledik. Lizmi. Günaydınlar. Keyifli hafta sonları. Radyo Fenomen burası. Serdar ben. Fenomen 2010'larda. Sırada şimdi Kylie Rae Jepsen var. Call Me Maybe ile birlikte onun en sevilen şarkılarından bir tanesiydi. 2012'deyiz. Tonight I'm Getting Over You. I wanna

0: Işıklar şehri Paris'te, o da ışıl ışıldı. Geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'nda onu da gördük. Rihanna, Mika, Eko ile buradaydı. Stay. Günaydınlar. Radyo Fenomen burası. Serdar ben. Fenomen 2010'larda Alexander Stan, One Million'la konuğumuz. Hemen öncesinde ise Gregor Salto'yu Kolombiya'yla dinleyeceğiz. Bizden ayrılma.
1: Reklam. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
4: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.

radyo fenomen. Maksimum hit müzik. Fenomen. Radyo fenomende fenomen 2010 var.

Usher ve Scream buradaydı. Fenomen 2010'larda bu saat geride kalmadan önce Britney Spears ve Justin Timberlake gibi isimlerde radyonda olacak. Ben Serdar. Bir hatırlatma, bugün 13'te bir kez daha mikrofon başındayım. Bu defa Fenomen Kafe'yi dinleyebilirsiniz. Akçent'e devam şimdi.

0: müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
1: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
0: ilk adımı atma fırsatı.
1: 10 yıldır DJ Kbil önderliğinde
0: elektronik müzik dünyasına
1: DJ'ler kazandıran
0: Future Sound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini...

0: Rüyanız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

deneh iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
3: İçtikçe iyi hissedeceksin.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Radyo Fenomen.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: çorba aşmış.
1: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
2: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması Brand Week İstanbul'un bu yılki teması Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhaba. İyi hafta sonları. Fenomen Kafe. Hepinize hoş geldiniz. Ben Serdar. Yine birlikteyiz. Önümüzdeki bir saat boyunca yine şöyle bir sinemaya, gündeme, yaşam, sağlık ve teknoloji dünyasından ilgimi çeken haberlere göz atacağız. Özet bir şekilde bunları sizlerle paylaşacağım. İlk iki haberim sinema ve dizi severler için. Bir tanesi Wednesday, tüm zamanların en popüler dizilerinden bir tanesi. Üçüncü sezonuna dair heyecanla beklenen haber geldi. Birazdan detaylarını paylaşacağım. Diğer haberimse Game of Thrones hayranları için, işte bu müthiş dizinin ilk beyaz perde projesi için resmi vizyon tarihi ve yapım detayları açıklandı. Bakalım bizleri nasıl bir film bekliyor olacak. Yaşam haberde kedi sayısı arttıkça mutluluk yükseliyor şeklinde denk geldim bir araştırmayı sizlerle paylaşacağım. Kedi severler bu haberi duyunca çok mutlu olacaksınız. Diğer haberim biraz böyle hem yaşam hem daha doğrusu edebiyat dünyasından bir haber ve bir kitabın Çin'de müfredata konu olmasından bahsedeceğim. Hangi kitap, yani şöyle bir ipucu vereyim,

0: 1800'ler yani 19. yüzyılda İngiliz edebiyatında hangi kitaplar sizce ilgi çekiyor, ön plana çıktı? Okuyanlar eminim ki aranızda vardır ve işte bir tane kitap var ki Çin'de liselerde okutuluyormuş. Birazdan detaylarını paylaşacağım ve son haberim de sağlık haberi olacak. O da acaba meyvenin kendisi mi daha yararlı yoksa meyve suyu mu ve aradaki fark acaba neden kaynaklanıyor? Biraz orada sizlerle paylaşmak istediklerim var. Herkes hazırsa Fenomen Kafe'ye başlıyoruz.
1: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Bu hafta sonları herkese Serdar ben Fenomen Kafe'de dizi dünyasından bir haberle başlayacağız. Rekorlar kıran bir dizi. Eminim ki aranızda birçoğunuz izlediniz Wednesday ve bu müthiş dizinin 3. sezonuna dair beklenen haber nihayet geldi. Çekimler bitmiş, efekt mesaisi başlamış. Yani Paris ve Dublin'de yürütülen 3. sezon çekimleri tamamlanmış ama işte yoğun görsel efekt süreci sebebiyle bu dizinin ekranlara dönüşünün 2027 sonbaharı bulması bekleniyor. Yani önümüzdeki yıl bugünlerden bahsediyoruz. Tabii kadroda yıldızlar var. Başroldeki Jenna Ortega'yı zaten biliyoruz ama ona çok önemli isimler eşlik edecek. Kim var? Mesela Eva Green, Ophelia teyzeyi canlandıracak. Onun dışında bakıyorum Winona Ryder gibi müthiş bir isim ve Lena Headey var ekibe katılan dikkat çekici transferler arasında. Hikayeyi hatırlıyor musunuz? Yani 2. sezonun finalinde Wednesday kurt adam formunda kilitli kalan yakın arkadaşı Enid'i kurtarmak üzere Fester amcayla yola çıkmıştı. Yani 3. sezonda işte bu macerayı takip edecekmiş. Tabii bir yıl kadar bir süre var ama dizinin hayranlarından biri olarak ben de heyecanla bekliyorum tabii ki.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
1: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
0: ilk adımı atma fırsatı.
1: 10 yıldır DJ Kable önderliğinde
0: elektronik müzik dünyasına
1: DJ'ler kazandıran
0: Future Sound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vay! Bu tavuk aşmış.
5: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanması

0: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yataş'la mutlu uykular.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Bu hafta sonları herkese Serdar ben. Fenomen Kafe'ye devam ediyoruz. Yine sinema dünyasından bir haber ama diziden sinemaya desek daha doğru olur. Şimdi tüm zamanların en popüler, en sevilen yapımlarından bir diğeri de Game of Thrones'tu. Ve işte bu müthiş dizi ilk beyaz perde projesi için resmi onayı aldı. Vizyon tarihi, yapım detayları açıklandı. Westeros dünyasını sinemaya taşıyacak ilk uzun metrajlı film bu. Adı da Game of Thrones, Aegon's Conquest ve 6 Haziran 2029 tarihi gösteriliyor. Epey var farkındayım ama bence dizi için, yani bu müthiş yapım için beklemeye değer. Tabii orijinal dizideki olayların böyle yüzyıllar öncesine odaklanacak. Yani yaklaşık 300 yıl öncesinden Targaryen hanedanının kurucusu 1. Aegon'un Westeros'u fetih konu alınacakmış. Bu arada yaratıcı ekip gerçekten çok dikkat çekici. Mesela yönetmen koltuğunda kim var biliyor musunuz? A Night of the Seven Kingdoms ve Black Mirror bölümlerinden tanıdığımız Owen Harris yer alacakmış. Senaryoysa House of Cards'tan tanıdığımız Oscar adayı bir isim B.O. Willem'in kaleme alacak. Tabii kadro netleşmedi. Yani kimler oyuncu kadrosunda var bilmiyoruz ama yani müthiş bir diziyi film olarak izleyecek olmak da dizinin hayranlarını eminim ki heyecanlandırıyordur. Tek sıkıntı bir 3 yıl kadar beklemek zorunda olmamız.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben, Fenomen Kafe'ye devam ediyoruz. Mutlulukla alakalı bir haber. Kedi severler toplanın. Muhtemelen zaten siz mutlu azınlık içerisindesiniz ama bu mutluluğu acaba ne artırıyor? Biraz bundan konuşacağız. Şimdi Meksika'da bir araştırma yapılmış. 93 ülkeden verileri toplamışlar ve ev kedisi yoğunluğuyla toplum refahı arasındaki bağlantıyı bir incelemişler ve bu araştırma şu sonucu söylüyor. Diyor ki kedi sayısı arttıkça mutluluk yükseliyor. Evet, kişi başına düşen ev kedisi oranının yüksek olduğu ülkeler ulusal mutluluk endekslerinde de böyle daha üst sıralarda yer alma eğilimi gösteriyorlarmış. Şimdi ne zaman bir mutluluk konusu açılsa hep bu kuzey ülkeleri karşımıza çıkıyor değil mi? Ben hatta bu konuyu hep böyle kıskanmışımdır. Hep böyle aynı ülkeleri görüyorum. Yani Finlandiya, işte Norveç, Danimarka, İsveç falan, İskandinav ülkeleri zaten bu mutluluk sıralamalarında hep en tepededir. Ama bu işte bu ülkeler aynı zamanda kedi sahipliğinde de başı çekiyorlarmış. Mesela bu ülkelerdeki her 10 bin kişiye yaklaşık 2 bin ev kedisi düşüyormuş. Şimdi bizim ülkemizde de bolca kedi var ama sanki daha çok böyle sokak kedisi kısmında bizde bir fazlalık var değil mi? Yani ev kedisi tabii ki besleyen epey bir insan var ama bu kuzey ülkeleri kadar fazla mı emin değilim. Nihayetinde bu kedilerin mutluluğa katkı sağladığının bir başka kanıtı olmuş bu araştırma.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Art Line artısı var.

akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Yaptı sonları herkese. Serdar ben, Fenomen Kafe devam ediyor. Şimdi en başlarda söylemiştim, 1800'lü yıllarda İngiliz edebiyatında acaba hangi eserler aklınıza geliyor? Mesela Charlotte Bronte'nin İngiliz edebiyatının klasiklerinden bir tanesi Jane Eyre. Bu kitabı aranıza okuyanlar eminim ki vardır. Dönemin en etkileyici kitaplarından bir tanesiydi. Ve şöyle bir habere denk geldim. Bu kitap Jane Eyre yani Çin'de ülke genelindeki 9. sınıf öğrencileri için, yani lise öğrencileri için zorunlu okuma listesine dahil edilmiş. Peki neden acaba bu kitap seçilmiş, bir fikri olan var mı? Okuyanlar herhalde yanıtını verecektir. Çünkü bu eser kadın erkek eşitliği, işte bağımsızlık mücadelesi ve baskılara karşı direniş gibi temalarla yani Çin'de bir asırdır diyelim, halk nezdinde güçlü bir karşılık buluyor. Orada halkın dikkatini, beğenisini toplayan eserlerden bir tanesi anladığımız kadarıyla. Bir de işte uzmanlar diyor ki bu romanın mesajları aslında Çin'de, Pekin'de eşitlik anlayışıyla örtüyor. Ve bir de haberlerde belki denk gelmişsinizdir, Çin hep böyle çok uzun yıllardır nüfusu en fazla ülke olarak, yaklaşık 1,5 milyarlık bir nüfustan bahsediyoruz, ülke olarak karşımıza çıkardı. Ama işte bu birinciliği Hindistan'a kaptırdığı için Çin'de de anladığımız kadarıyla yavaş yavaş nüfus azalmaya başlamış. Ve işte kitapta biraz böyle gençlerin evlilik ve aile kurmaya teşvik edildiği bir dönemde etkili olacaktır diye düşünülüyor. Bizde de var değil mi, işte evlilik iyidir, güzeldir, aile kutsaldır şeklinde. Böyle bir dünyada o tarafa dair, yani nüfusun biraz artmasına dair bir gündem var. O açıdan Çin'de bunu bir kitaptan bekliyor gibi, en azından hani işin bu sosyal mühendislik tarafında kitabın etkili olacağını düşünüyorlar.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: La Fenomen Cafe.
1: Fenomen Cafe'de son kısımda bir sağlık haberiyle kapatacağız. Bir sorun var size. Meyvenin kendisini mi tercih edersiniz yoksa meyve suyu mu? Yani hangisi daha çok hoşunuza gidiyor? Hangisini daha fazla tüketiyorsunuz? Amerika'da 371 bin kişinin verilerini toplamışlar ve işte meyve tüketim şeklinin kalp sağlığıyla böyle doğrudan ilişkili olduğu ortaya çıkmış. Bu da şunu söylüyor. Meyvenin kendisini tüketin diyor. Yani meyveyi bütün olarak doğrudan tüketenlerin kalp sağlığı göstergeleri daha olumlu çıkmış. Meyve suyu tam olarak aynı etkiyi göstermiyormuş. Yani işte bazı sıkıntıları, yüksek tansiyonlu, işte ne bileyim kalp damar hastalığı geçmişi bulunan katılımcıları incelemişler. Onlar daha çok böyle meyveyi doğrudan yemek yerine meyve suyunu tüketmişler. Peki bu fark neden kaynaklanıyor olabilir? Araştırmacılar diyor ki aradaki temel fark liften kaynaklanıyor. Yani işte bu meyve suyuna dönüştürmeye çalıştığımızda, mesela bir portakalı ele alalım. Yani portakalı yemektense suyunu sıktığımızda işte o kabuk ya da işte posadaki koruyucu lifler falan ayrışıyor. Bu da vitamin, yani o meyveden alacağımız sağlık katkısının epeyce azalacağını ortaya çıkartıyor. Yani bu kış boyunca, yani yıl boyunca da tabii kışında özellikle böyle işte portakal severler falan, ne yapmamız gerekiyor? Benim bu araştırmadan anladığım, portakalın mümkünse kendisini yemeye çalışalım. Herhalde ara sıra, ben suyunu da çok seviyorum, ara sıra içmekte de çok bir sakınca olduğunu düşünmüyorum ama büyük bir oranda tabii ki kendisini olduğu gibi tüketmek çok daha faydalıymış. Aklınızda bulunsun sizin de. Pekala, ben Serdar. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Yeni hafta da aynı şekilde ve önümüzdeki hafta sonu yeni bir Fenomen Kafe'de görüşürüz. Hoşçakalın.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe. Fenomen'de

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o. Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
3: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
4: Yataş'la mutlu uykular.
5: Vay! Bu pasta aşmış.
6: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
7: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

0: andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yataş'ta.

İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

Bizi tatiller Radyo Fenemen'de yeni sayım zamanı, hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ Kaybili ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda yine iddialı çekişmeli bir haftayı geride bıraktık. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar oldu. Ve işte bu haftanın 40 numarası Zen Forest ve Fallen Angel, sonrasında 39 numarada Kato ve John bizi karşılıyor. Radyo Fenemen'de

0: Şimza bizi karşılayacak. Reklam.
1: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.

0: olmasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: Türkiye'nin tam anlamıyla kıpır kıpır şarkısı. Şımarık fenomeni 40'ın bu hafta 29 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller, adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Birazdan 28 numarada dans dünyasından Another bizi karşılayacak.
1: Reklam. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ister ol.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Beşiktaş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık, üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: yayınımızı en fazla dinlediğiniz, en sevdiğiniz 40 şarkı fenomeni 40'te ben DJ KB ile Gary Sayın'da. Crush bu haftanın 24 numarasıydı. 23 numarada ise tempo yükselteceğiz. BB Rexy ve Faithless ikilisi bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen.
2: Maximum Hit Müzik. Fenomen ilk 40.
1: 23 numara.

son yıllardaki kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden MAP ve Just a Little Bit More fenomeni 40'ın bu hafta 21 numarasında yer aldı. Bu da demek oluyor ki listeye ortaladık. 20 şarkı geride kaldı. Önümüzde 20 iddialı single var. 20 numaradan devam etmeden önce bu haftanın aday şarkısına göz atacağız. Önümüzdeki haftalarda muhtemelen listede göreceğimizi düşündüğümüz single'lardan biri. İşte Chaka Khan ve Lenny Kravitz ortaklığı Bring the Party fenomeni 40'ın bu haftaki

boyunca en fazla dinlediğimiz, en çok sevdiğimiz 40 şarkı Fenomen A40'ta. Ben DJ KB ile geri sayımda 20 şarkıyı geride bıraktık. Önümüzde 20 iddialı single var demiştim. Ve işte bu haftanın 20 numarası Alan Walker ve Ava Max ikilisiyle tempo yükselttik. Fate Radio Fenomen'deydi. Bir basamaklık yükselişle 19 numaraya geldiğimizde ise bu kez Slater bizi karşılıyor. İnanılmaz bir 2026 yılı geçiriyor ve işte bunda büyük katkısı olan single'ı. Fenomen A40'ın bu haftaki 19 numarası Slater ve Radio Fenomen'de.

farklı bir vokalle karşımızda. İşte Minelli ve Sikoto'y ortaklığı. Yesterday fenomeni 40'ın bu hafta 17 numarasında yer aldı. Defti tatiller bir basamaklı yükselişte 16 numaraya geldiğimizde French Montana ve Sophie Rice ortaklığı bizi karşılıyor. Radyo Fenomen.

ve Melody bu single'ı yayınlamıştı. Sosyal medyada büyük etki yarattıktan sonra Jason Derulo da projeye dahil oldu. İşte DJ Gosha, Jason Derulo ve Melody üçlüsünden Michiko fenomeni 40'ın bu hafta 13 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller gerisayım tüm hızıyla devam ediyor. Adım adım zirveye, adım adım ilk 10'a doğru ilerliyoruz. Ve birazdan 12 numarada Teddy Swims bizi karşılayacak.

0: görseller yapılıyor. Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
6: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
5: İçtikçe iyi hissedeceksin.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: oldu. Ve birazdan saniyeler sonra 8 numarada manifest bizi karşılayacak.
1: Reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve işte zirvenin en büyük takipçilerinden bu haftanın 5 numarası Kitsch Creek ve Good Gnug sonrasında bu kez Tame Impala ile 4 numaradayız. Son dönemde AKK'ya başarılı single'larla karşımıza çıkıyor. İşte bu da sonuncusu. Fenomen ilk 40'ın

0: boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı fenomeni 40'ta ben DJ KBL ile geri sayımda adım adım zirveye doğru ilerliyoruz diyordum ve artık zirvedeyiz. Zirvenin en büyük takipçisi bu haftanın 2 numarası Temper Steve ve Self Aware oldu. 1 numaraya geldiğimizde ise geçtiğimiz haftaki yerini koruyor. Son dönemde özellikle sosyal medyada büyük akım yarattı. İşte fenomeni 40'ın bu haftaki 1 numarası Imagine Angel ve Bad Times. Herkese keyifli tatiller.
1: Fenomen ilk 40.
2: Bir numara.

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

0: radyo fenomen.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence balkonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi
1: The Vibe.

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi.
1: Back to the future.

0: fenomende
1: Panorama.
0: Radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu.